0: la radio.
1: Gay website.
2: Van.
3: Gay.
4: Fucking slaves.
5: Yazık mı?
6: Lube it up. My ass.
7: Yes, Demetrika.